ekaye se moma anyotufo ne nyenim na nyuma awutu yenim se wonnyam yaye na nehumo bo etim.

havalanır. Ha. Uyanamıyor aşağısını evdeyle. Aynen o anla vuzsa. Mece bacı vacı bacı vacı. Ne o vaparı o vankan. Vakanı niye sıra o vamukan. Minya vuzsa duvarı vacı dedi. Akan fobi. Malam bi. Gözü ne bi. Şimdi kusayım. Yenye anko pano yonamya. Fado o manna. Nansansı. Vaca o diye sıra o vamukan. No Sonia Zafiemeka. What on the gas in the man that did not Why was it? Maybe I did a job and told you to be found. What on us from Shepherd? What on everything? Talk on my heart. What about us? The Sonia, I want to watch her. But one I doubt so long. But now, Fahoma. The sound got set. Father Homan, hey, your life will never be.